0: demiştim damadır garip anda. Peki su, umuyor, defol dinlemada hoştura. Ölümler
1: Mama, aman al beyim. Başkanım da sana çıkar sonra zayıf sonra desin. Anasak o çaya, anasak o yekele, angala ku tiza na kuyen çeçum. Şu o ona kuyen de mama.
2: Ben şu TV yapayım. Ben şu TV kuzey. Hey, abana lava. Ola ku imbelele son.
1: Ya.
2: Lüşa ku para teki sa kuyen sa. Ben şu TV kuzey. Basati basu şu vala va mate.
1: Nso.
2: Lukunga na mate le pia. Ona awanun.
1: Ay vangela pongo li. Kama ni kama yana kupongo. Kama ni kama wapongo. Mas kasi ngwana lo. Nez.
3: Ba.
1: Ona magalo yenja kama na vanga za kwetlela ngwana. A mu sawa sawa musika lezi. Singa ta kunyika mahalo ngwana. Singa ta kunyene kutsonga.
2: Ngwana. Swa yini swa ma musika swa ka ula ku ya ku tirheni ngwana. Pha musika swa swa ayana mali ngwana. Ayana mali.
0: A musika no na u ntiro. Ninjo kwembelela. Isonyi dza mina mama. Uke kantar se ku motho tsuwe. Se ku motho kantuzi no mundo. Ke storaro. Utambekera zvidhara ke nkaza njo kushavela movha mama. Avo njo kumhlayisa inkwezi. Ndavini mali ntaganya mtashivona.